Doctor Killing Mace. In your one infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepantla.